0: için aradın?
1: Ben de şu aradım Pagol Demet.
0: Call me at 1915 East 2nd Street.
1: I got you on the 2nd.